ne kadar tosadı. Ne kadar tosadı. Çarşış bir orası. Ne kalbi tosadı. Çarşış.

ne kaldı tosa bir. Ne kaldı tosa bir. Çarşış bir orası. Ne kaldı tosa bir. Çarşış